Kabem çok kızı telera. Alığınım, alığınım, daşı devra halığınım. Alığınım, alığınım, daşı devra halığınım. Tuşu da baknime zor gişer, yaz kasiraz yaronim. Tuşu da baknime zor gişer, yaz kasiraz yaronim. Ach chi genank mir bachchen bananke mir serti bogachen ach chi genank mir bachchen bananke mir serti bogachen bakam dudur bakam yes todushmaner namanchen bakam dudur bakam yes todushmaner namanchen alagnim malagnim dashide vara halagnim alagnim malagnim dashide vara halagnim tushite padnim zorgi sher yes kosirat yaronim tushite

0: Тарнер се събра. Тобъс дикнера и чотъж на джигуде.
1: Шад, шмрагарим дигуз. Аз хвачтун, сабак хвирма.
0: Ай, шмрагаре. Ай, хтъж на жинкелла не се събра. Ердан не се събра.
2: Harga, harga, bana kamok kılla ki yağlı kılla.
0: Kale be man, kale.
2: Maşallah,
0: maşallah. Zoki Mayrız, şart patbakandır beni. Samer nor harsınları, ay çınar kaçın iş.
1: Şunin efendim.
0: Gardım te, cinat, ebel tapelum et çınar kovar.
3: Ayo, geri çipi di pıçatsın ya,
0: anam. Şöyle lütfen. Tın de su indi ne efendim. Ay stoy tere, yine kurban bu delik yıka. Sıca bor, mer ay stoy be. Markus ben yakın ayı lapar var di. Borkarına, ndan yıkı karı var efendim. Ooo, digo uza.
4: Hadi şudriyan zor sayış otzo. Digo uza lan, derse sakmen asıl diye uğrasak mıyız?
0: Mısa bacan yıka van di betsa. Yes, sami sari, ner sakpare amara, ner se sakpar. İndore, kam.
4: Prima, ahor jago hunde se sakpare.
1: Şubregel.
4: Digo uza yen paru günler, çımar nazar ya.
0: Ay, to gelen.
2: Dış vışık, dış vışık. Iskançili gena kurgumadasın.
0: Af, nabri su sebebendi. İman sazı sayın çer.
4: Sakayın ayın kızı jürcik parlastı bu hamar tokum pek.
0: Tokum manır manır.
4: Abris, abris ne kogu sana? Tokum manır manır manır dedi ki tarafı. Kırak ne?
0: Kırakı.
4: Marmar. Abris ne kogu sana? Kırakı marmant marmant marmant. Ağı bir vero çapavur mu dilla?
0: Çapavur arka. Soğı?
4: Soğı parak parak parak.
0: Çocuk neredir?
5: Hangi stasyon?
6: Basit, basit, tatlı,
5: tatlı.